Çiftinde komşunun kızı. Küçük hanımın eli uzun. Çarpar bazı. Dama çattım çatmayı. Çağırın